Bak bir gerçek var ne kadar kaçarsan gerçek seni o kadar kovalar nefesi hep ensende sevsen de sevmesen de bir gerçek var ne kadar kaçarsan gerçek seni o kadar kovalar nefesi hep ensende sevsen de sevmesen de her